0: biraz dinleyeceğiz hırtı. Bilmedim biz dinleyeceğiz hırtı.
1: Birincide müzik.

0: Bişkek'te saat 7.
1: Futbol boyunca dünya şampiyonatın kürsüsünün başlı demirçisi Aykan Kuruluş Kampanyası.
2: Birinci Radyo Malumatlar Alakanda. Bizde online uğunuz. UTRK çekit giyici saytında Radyo Uğ bölümüne başbağınız. Birinci Radyo sizdin işinimdü. Malumat bulağınız.
1: Futbol boyunca dünya şampiyonatın kürsüsünün resmi yönüktüşü Coca-Cola. Futbol boyunca dünya şampiyonatın kürsüsünün resmi demirçisi M-Bank.
3: Kürsüsünün atamekendik demirçisi Toy Boss Kampanyası. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы.

Navoiy asarlarda o'z davri uchun ilg'or bo'lgan zo'r ahamiyatli fikrlarni o'ttirg'a qo'yganligi va badiiy mahoratining yuksakligi bilan ulug' mutafakkir san'atkordir. Navoiy asarlari 4 asrdan beri Uyg'ur madrasalarining muhim adabiyot darsligi bo'lib kelgan. Uyg'ur xalqining mashhur 12 muqomi Nurg'un nag'milari Navoiy g'azallari bilan jaranglaydi. Aziz dostlar, hazır gazellerden nemunilani oqib berman. Na nava saz eyligey bulbul gulistandin juda. Eylimas toti takallum shakaristandin juda. Ul quyosh hajringda qo'rqarman palakni o'rtig'ay. Har sharari kim bulur ul otliq afqondin juda. Dema hijronimni chekmaysan pig'onu Nala kub, cismum aylar mu pıgan bolgan nepes candın cüda. Hacir ölümdün, talh imiş mundun son, ey gerdün mini, eyligin candın cüda, kılgınca canandın cüda. Bolsa 100,000 canım al, ey hacir, lekin kılmığın, yarını mendin cüda, ya hut mini andın cüda. Vasil ara parvana urtandı bildikim. Kılgu dektur subhi ani şami şebistandın cüda. Bir ilgisiz işt bulup irdi nevai yarısız. Bulmusun ya Rab ki hergiz ben de sultandın cüda. Vah ki buldum işq ara bir bevafağa mubtila. Bulmusun ahli vapa mundaq balağa mubtila. Anlığay məcnunluğu bedilliğimni hər kişi. Kim bulubdur bir pariyvash dilrabağa mubtila. Zahida rəsvalığım təyin eylidim. Jaht aylakim bolmagaysan ul kuzu qoshi qarag'a mubtila bolmayin begona yaru oshnadin chora yo'q xoh bol begonaga xoh oshnaga mubtila podsha birla gada xoliga kulsa ne ajab bo'lsa men yangliq gadoyi Padişaha mubtala. Bulmuş ol kapır gami, divana könglümdün nalı. Hiç kapır bulmusun men mubtalağa mubtala. Saqya may tut ki derdin ilacı, bada dur. Hacridin kim bolsa derdi, bedavağa mubtala. Kir harabat, İçre vurundlar ve bastesi, Xana qahta bulgıca ahli riyağa mubtula, Ay navayi, yana ul bad ahd dedin, Bolsam xalas, ahd qıldın kim, Yana bolmay, yana ha mubtula. Xuddi quyosh petishi bilan yulduzlar chaqnagandek o'z yuzini yopsalar ko'zimdan yoshlar to'kiladi. Balaxor ko'z bilan qosh imonimni bulab ketkichi bir tol badam o'zug'im mayxonining bir cheti mehrobim bo'ldi. Tong saharning salqin shamli quyoshning uzini ochganda oxim bu oyning ishqini bagan siri oshkorildi. Saxiylik bilan biror qetim so'ydimidim bak qattiq ekansan desam u yoqutni qattiq toshning bir xili u deb pichirladi. O'qingning yurgimga qadalganligi mandin jon talashganligimikin ammo jinim va yurgim sening o'qing talashidu emasmi? Əbədi xəyat izləsən, yalğızlıqını

0: Türkiye Ünlü Radyosun, birinci radyonun dolkundan ufuzları.
1: Бишкеке 16 часов.

0: Birik, birik.
1: Birik, birik. 4 bar. 3 bar. 2 bar. 1.
0: Birik, üç. Birik, üç. Bir, bir, bir. Birik, üç. Raz, raz, raz.